Comme il y avait qu'une chaise pour deux rideaux, si la seule sur le lit, ils s'étendirent. Et en longueur, le journaliste mirent à lire. Ah, ah, en hauteur, c'est elle qui tournait les pages. En largeur, lui reluquait dans son corsage. En profondeur, Java. Yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli, yoli